Inscatch and push le mardi. Inscatch and push le mercredi. Inscatch and push le jeudi. Une pause le vendredi. Inscatch and push le samedi.